insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler. Aldırmıyor dediler.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seni. Viyana FM.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: çözülmemiş.
1: Herkese günaydın, Guten Morgen, iyi sabahlar. Biraz gecikmeli geldik ama gerçekten sistemin altyapısını hazırlıyordum. Çünkü şu anda size Samsun'dan, Atakum'dan kocaman bir günaydın diyorum. Günaydın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ya bugün var ya, gerçekten nasıl tam yayına giremedik ya. Tüh ya, bir aksilik oldu. Ama olsun, hiç problem değil. Sonunda başardık ya. Samsun Atakum'dan herkese kocaman bir günaydın. Hoş geldiniz. Ben İbrahim El'den başlıyoruz.

Herkese günaydın. Hava çok güzel ya. Gerçekten ama güzel olan da sizsiniz. Radyosu başında dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. Kimler nerede bizleri dinliyor şöyle bir görelim. Abi manzaram çok iyi ya. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle bir görelim ya. Bizi kimler nerede dinliyor? Şöyle bir WhatsApp mesajları çıldıralım ya. Bana da söyle, bana da söyle. Ya Samsun'a geldim. Midenin bir Bafra pidesiyim. Sonra geri dönerim dedim ama bir bakalım. Sana yakarmıştım senden başka kimse. WhatsApp'a girebiliyor muyum gençler? Bir bakabilir misiniz? Yok demiştim. Ben şimdi uzakta hasret içindeyim. Sen yoksun yanımda hayali. Acaba bizim Viyana'daki bilgisayar mı kapalı? Şaka mı?

Ya bugün bu ay tutulması bana hiç iyi gelmedi ya. Yemin ediyorum ya, aydan çok ben tutuldum vallahi ya. Bugün WhatsApp'tan mesajlarınızı birazdan belki görebilirim ama şu anda bir sorun yaşıyorum WhatsApp'ta. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından göz atabilirsiniz. Kimler bizi nerede dinliyor? Şöyle bir Karadeniz havası alayım dedim ya. Bir Samsun havası alayım dedim ya. Pindirings de İbrahim Elden enerjisine enerji katıyor. Günün en güzel şarkılarını Pindirings ailesine de armağan etmiş olalım. Pindirings ise Viyana'da tüm Türk marketlerinde ve diğer marketlerde de var. Viyana'daki marketlerde Pindirings'i bulabilirsiniz. Şimdi kim bizi nerede dinliyorsa şöyle bir

Şimdi benim çok kıymetli hocam var. Beslenme koçu. Ya Hülya Yazgan. Büyük alkışlar Hülya Hanım'a. Kocaman bir alkış. Artı 43, 660, 130, 1979. Şimdi Herbalife ailesinin gerçekten çok kıymetlisi. İzmir Çiğli'de çok güzel bir ofisi var. Hülya Hanım nerede biliyor musunuz? Çeşme'deymiş. Acaba Hülya Yazgan Çeşme'de çok mu mutlu? Acaba bu şarkı bana mı gelmeli?

Sabahları şekle güne başlıyorum. Vitamin bizim için çok kıymetli, enerji çok önemli. Peki sağlıklı beslenmek lazım. Yaz aylarında da hakikaten mutluyuz yani. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım tarihleri arasında Antalya'dayız. Herbalife'ın muhteşem bir kampı var Antalya kampında. Acaba ben orada çok mu iyi dans edeceğim? İbrahim Elden ya. Bitirdin biz beybocum ya. Markette alışveriş yapar gibi. Geç. Ne kadar çok şey almışım ya. Artı 43, 660, 130, 19, 79. Bu arada yeni cihazımdan bugün ilk kez yayın yapıyorum. Yani şu anda arkadaşlar Türkiye'nin dört bir yanında yepyeni cihaza geçtim. Yani

0: her şeyim çok yeni şu anda. Kulaklık, mikser, mikrofonlar hepsi çok yeni ama bir türlü alışamadım. Sağ olsun sevgili dostum. Fatih'cimden valla destek aldım bu konuda. İyi ki varsın dostum. Bakalım WhatsApp çalışıyor mu, radyonun WhatsApp'ı?
1: En başına karşılaşma anı.
0: Acaba Samsun'da internet yeterince iyi değil mi? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

0: Amız. Artı 43 660 130 19 79. Amazım. WhatsApp'a giremiyorum şu an maalesef.
1: Ama sende şeytan tüyü var, kahretsin.
0: Bugün Instagram'dan gelsin mesajlar. Bugün oradan

bir kez daha günaydın. Bugün Instagram'dan İbrahim Elden TV üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Geçici bir WhatsApp'ta sorun yaşıyorum. Birazdan sorun giderildiği zaman mesajlarınızı okumaya başlayacağım. Bugün sevgili Bircan'ın doğum günü kutlayalım. Bircan'a bir şarkı yollayalım. Bugün Aslan Burcu, 13 Ağustos doğumlu olanlar. Anka Premium Event, Bircan yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bak, İbo'nun melekleri doğum gününü kutluyor. Sevgili Çiğdem, Nuray ablam, sevgili Figen ve sevgili Fatma, yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin diyorlar. Acaba ilk doğum gününü biz mi kutladık?

sola. Hadi bakalım. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Yandan yandan. Acaba güneş şu an yeni yeni mi doğmaya başladı Samsun'da? Samsun bugün sıfır araç negatif mi? Hadi coşkuyu vermedi mi bize? Hadi bakalım hazır mıyız? Kıymetli dinleyenlerimiz, radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha selam. Hülya Yazgan Çeşme'de dinliyor. Ona da bir günaydın diyelim. Şimdi acaba Hülya Yazgan Çeşme'de ne yapıyor şu anda? Tatilin tadını mı çıkartıyor ailesi ve çocuklarıyla?

Nasıl şarkılar? Vallahi bugün şarkılarımız 10 numara. Bugün radyo yayınını Samsun'dan gerçekleştiriyorum. Samsun Atakum. İnce

Ya şimdi benim çok sevdiğim dostum, sevgili Özay'ım ya. Vallahi benimle çok güzel ilgilendi. Sevgili Özay. Kuaför arkadaşım Samsun'da, Atakım'da. Bugün de Çiğdem'i arayacağım, Ebru'yu arayacağım. Diyeceğim ki hani benim pidem ne oldu? Ne oldu bu pidelere? Acaba Ebru dinliyor mu bizi? Günün şarkılarını tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Sevgili, şimdi dedim ya az önce iki Hülya var. Biri Almanya'da klinik psikolog. Acaba sevgili Hülya, o Hülya Güleş de bizleri dinliyor. Çok teşekkürler. Heidelberg burada mı? Heidelberg. Heidelberg Almanya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi ya.

Allah Allah. Yapıştır euroları beybacım be. Ah beybacım. Şimdi var ya. Şimdi enerjimiz çok çok çok daha yüksek olacak. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola. Şimdi gelen bir şarkı isteği vardı. Semra Sima, Semra. Benim güzeller güzel oyuncu ablam. Çok da kıymetli bir sanatçımız Semra Hanım'a da bir alkış. Şarkılar ard arda geliyor. Semra Sima, Yeter şarkısı birazdan burada olacak. Oynamayan evde kalsın ya. Vallahi kimse almasın onu. Hadi bakalım. Murat Erdatlı, kavuştun mu büyük aşkına? Murat abi, Emine ablama kavuştun mu? Satış personeli aranıyor.

bir sağ bir sola. Semra diyor ki hastanede bile dinliyorum, kıymetini bil demiş. Çok geçmiş olsun. Ya Bircan'ın doğum günde, Bircan nerede ya? İbo'nun Melekleri grubu burada mı? Ses ver. Bircan, sabah yürüyüşüne mi çıktın güzelim? Kurumuş toprakta. Yine mi ormanlarda giriyor? Aslanlar ormanlarda mı gezer? Acaba doğum günü hediyesi olarak sana aslan mı alsak? Bir aslan oyuncak mı alsam sana? Almış gidiyor güzeller kendini, canım yormasın. Ya şu güzeller kendini.

Şimdi şehir dışına çıktığımda WhatsApp'ta şöyle bir sorun oluyor. Uzaktan bağlantı noktasında güvenlik kilidi istiyor benden. O yüzden bağlanamıyorum. Çünkü burada hem kendi telefonumuzdan interneti verdiğimiz için. Neyse, bugünlük de böyle olsun. Mesajları artık Instagram'dan ya da beni bilenler WhatsApp'ıma da atabilir. Ya Nuray abla, sen neredesin ya? Southside Piercing burada mı? Southside Piercing sevgili Nuray abla. Geleyim de şöyle bir 19 Eylül'de keyif yapalım senin dükkanda ya. Vallahi keyif yapalım ya. 19 Eylül Cumartesi Southside Piercing dükkanında

Kıymetli dinleyenlerimiz, Türkiye'de saat 10.42, Avusturya'da ve Avrupa'da 9.42. Vallahi sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum ya. Benim Cide bizi dinliyor mu ya? Kastamonu Cide'de. Ali Baba bizi dinliyor mu ya? Ali Babacığım, ellerinden öpüyorum. Büyük Ali Süzen'e selam yollayalım. Bir tanesi bizim patron Ali Süzen. O bir de kıymetli babası bizim Ali amcam, ellerinden öpüyorum. Kıymetli, geleceğim yanına ya. Acaba Cide daha mı yakın buraya? Acaba ben şu anda Cide'ye mi gitmeliyim cumartesi günü? Aslında var ya, sesim güzel olsa bir albüm de ben yaparım ama nerede ya? Beni keşfeden yok ya. Biz dalgasız olmaz, vay gülüm, güzel sevdasız olmaz. Bence güzel sevdasız olmaz, olmuyor ya.

Sabah erken saatte kalktık, şeyikimizi içtik. Keyfimiz yerinde, vallahi çok iyi. Sporumuzu yaptık. Abi burası her taraf sahil şeridi. Sabah sporumuzu yaptık. Yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sonra yayından sonra Bafra pidesi yemeye gideceğim. Acaba Çiğdem ve Ebru eurolarını yemeli miyim onların? Bu kızlara para harcatayım da aklı başına gelsin. Pideleri ısmarlatayım da onlara.

Hazır mısın? İstanbul. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan. Hazır mıyız? Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte bizleri dinleyen, evde dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha selam yollayalım. Valla bugün güzel bir enerjiyle yayınımızı sürdürüyoruz. Yarın da konuğumuz var, Melza. Sevgili Melza'nın o güzel şarkılarını dinleyeceğiz. Canlı canlı konuk gelecek bana. Allah'ım valla bugün keyfimize diyecek yok valla. Akşam da sahilde canlı müzik yapacağız. Vallahi bugün var ya İbo'nun keyfine diyecek yok. Pideler, sahilde canlı müzikler. Günün şarkısını sevgili Ebru'ya da armağan edeyim. Çiğdem ve Ebru'ya da. Ebru çok güzel sarmalar sarmış, börekler hazırlamış. Allah'ım kadıncağız var ya uyumamış kaç gündür ben geleceğim diye. Ebru ellerine sağlık ya.

Abdullah abinin mesajını şimdi görüyorum ya. Venedik'e gezmeye gidiyorlarmış. Abdullah abi hayırlı işler, bereketli olsun günün. Acaba sevgili Alperen bizi mi dinliyor? Oğulcan, Alperen. Bu arada Abdullah Toy, kocaman selam. Ertuğrul, sevgili Meya. Valla tüm çocuklarla beraber bizlerin, çocuklara da çok selam. Abdullah abi şimdi gördüm mesajını. Hala dinledin mi? Dinliyor musun bilmiyorum. Ya tatile gidiyorlarmış. Abdullah abime bir kocaman bir alkış yollayalım ya. O güzel aileye, ailecek yolda sizi dinliyoruz. Sevgili Oğulcan, Alperen, sevgili Ertuğrul ve sevgili Meya'ya güzel şarkıları da armağan edelim. Hazır mısın Abdullah?

Ben İzmir'den Sinem. Kocaman bir selamlar. Sporumu yaparken, şeykimi içerken seni dinliyorum demiş İzmir. Acaba İzmir'den Sinem şu an çok mu mutlu? Spor salonunda göbek mi atıyor? Şeykimi içerken bol bol bonus enerji olarak da seni dinliyoruz demiş. Acaba gerçekten benim İzmir'e mi gitmem lazım? Hülya Yazgan'a da çok selam ya. Hülya baksana ne güzel, Sinem de mesaj atmış. Sevgili kardeşim Tuğba ve tüm sevenlerimiz için gelsin şarkılar diyor. Hazır mısın sevgili Sinem kardeşlerine, Tuğba'ya ve Nihal'e? Acaba İzmir'e geldiğim zaman beni boyoz muydu? Boyoz yemeğe götürür müsünüz ya? Vallahi bu Çiğdem'le Ebru bu inşallah beni götürür, hiç halleri yok herhalde. Acaba beni kandırdılar mı İbocum pide yemeği? Götürürler mi öyle kızlar değil ya? Tuğba ve sevgili Nihal, sevgili Sinem'in kardeşleri çok keyifliler ya. Ne güzel, selamlar, iyi yayınlar demiş. O zaman günün en güzel şarkısı İzmir'den Sinem, kıymetli kardeşi Tuğba ve Nihal ve sevgili Hülya Yazgan'a. Ne kadar güzel bir aile ya. Acaba Antalya'ya siz de geliyor musunuz? Ya ben bugün bu tarz şarkılar çalmak istiyorum ya.

Selamibo iş yaparken seni dinliyorum demiş. Belçika'dan sevgili Selma, Belçika'ya ne zaman geliyorsun İbo'cum demiş. Acaba benim Belçika'ya gelmem mi lazım? Belçika çikolataları beni mi bekliyor? Çok tatlısınız ya. Acaba şu anda Belçika çikolatasını şu an yemem mi lazım acaba? İçeç olur. Aman arpa bu da içeç olur. Abdullah abi seviliyorsun. Şu anda WhatsApp çalışmadığı için benim, yani benden kaynaklı, çünkü uzaktan bağlanamıyorum WhatsApp'a. İnternet şu anda çok böyle kısıtlı bende. Her şeyimiz kısıtlı bugün. Çünkü bütün telefondaki internete, birisini bilgisayara verdik, birisini tablete, birisi WhatsApp okumak için, ama olmadı. Ya çok teşekkürler ya. Cansın kardeş. Hep dinliyoruz demiş. Abdullah abi sen bir tanesin ya.

Ya var ya, bugün efsanesiniz. Nevşehir bizi dinliyor mu? Ali Süzen bizi dinliyor mu ya? Ali abi, vallahi kıymetli Ali amcam da çok değerli. Cide'ye gideceğim Ali amcamın o güzel ellerinden öpeceğim vallahi. Ali amca, seviliyorsun ya vallahi. Allah sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin. Uzun ömürler nasip etsin. Gideyim de Ali amcam bana güzel böyle bir tava yapsın ya. Yeriz içeriz Ali amcamla. Kastamonu Cide burada mı? Cide burada. Cidelileri çok seviyorum ya. Çok güzel bir sahil kasabası gerçekten.

Sadık diyor ki günaydın kanka, ben de seni dinliyorum. Guten Morgen Sadık. Diyor ki çok tatlısın söz, sen gel İzmir'e, tüm boyazları sereceğim önüne. Acaba boyoz mu yiyeceğiz? Ya hiç sorma Sinem, burada var ya, beni kandırdılar. Gel İbocuğum, pide var dediler. Geldik. Anacığım ne pide var ne... Acaba Çiğdem ve Ebru yeterince bana bakmıyorlar mı? Şaka şaka valla. Şimdi sevgili Özay'ım ya, Özay kankama da kocaman bir günaydın diyelim. Sevgili Melze burada, Melze'nin annesi, ailesi, bütün ailesi, babasına, Melze'ye, çocuğuna çok çok selamlar. Acaba İzmir'de güzel bir radyo yayını mı yapmalıyım? Sen beni almazsan alır beni başkası diyor şarkıda. Allah'ım. Ama gerçekten öyle ya. Almazsan başkası alır diyor yani. Dövmeli Tülay geldi. Tülay'cığım günaydın, Guten Morgen canım. İyi sabahlar. Seni dinlerken gerçekten 10 tane Pindrinks içmiş gibiyim demiş. Acaba sen Viyana'dan Salzburg'a 15 dakikada yürür müsün?

0: Belçika'dan Selma, sen gel, seni çikolata fabrikasına sokacağım demiş.
1: Allah Allah.
0: Baksana. Kız beni korkuttun öyle, gelesim de yok vallahi. Çikolata fabrikası falan. Acaba çok mu şekerim yükselir? Karanfilin beyazı, etme bana bu nazı. Karanfilin beyazı. Şimdi bu şarkılar hoşunuza gidiyor mu? Hani bugün böyle biraz takılalım dedim ya. Karadeniz'deyim ya. Bir Karadeniz türküsü giderdim birazdan. Gider mi? Tüm Karadenizlere gelsin.

Ya çok teşekkürler. Bizim için çok büyük bir onur olur demiş. Sinem, sevgili Nihal ve Tuğba, onlara da selam. Acaba Nihal ve Tuğba bizi takip almadı mı Sinem? İzmir'i güçlendirmemiz lazım. Sinem ne yapacağız biliyor musun? İzmir sende bundan sonra. Tamam mı? Bizim Hülya Yazgan'la beraber İzmir'in birçok yerinde yayın yapalım ya. Aslında bir gün şeye gelmek istiyorum. Hülya Yazgan'ın Herbalife ofisine gelmek istiyorum. Orada da yayınımı bir gün yapayım. Acaba Sinem ve sevgili arkadaşları Nihal ve Tuğba bize İzmir'de ne yapacak? İzmir'de nesi meşhur ya? Ya bir pide yiyeceğim diye Samsun'a geldim ya.

burada mıyız? Acaba ben Samsun'da mutlu muyum? Şimdi kıymetli dostlar, sabah dedim ki erkenden güzel güne başlayalım. Sonra cihazlarımı getirdim, dedim ya Çiğdem, bana internet lazım. Ondan sonra sevgili Özey abim sağ olsun, o da güzel bir ortam da yarattı. Sevgili dostumuza da teşekkürler. Çiğdem'in çok güzel böyle bir manzaralı yerine geldim sabah. İbo dedi burası bilmiyorum sıcak olursa artık ne kadar işini görür. O kadar böyle işimi gördü ki anlatamam. Yoksa vallahi dışarıda kalacaktım. Özey abiye kalsa, Özey abi diyor kanka her şey var. Valla Çiğdem'in balkonunu kullandık bugün radyo yayını için. Sağ olsun dün de sevgili Ebru çok güzel sarmalar ve börekler hazırlamış. Kızım on parmağında on marifet ya. Valla ailesi çok tatlı burada. Yarın da yayınımızı, acaba Melza ile yayını burada mı yapsak ya? Melza bence yayını burada yapacak, cihazları burada bırakmam lazım. Çiğdem, Melza da buraya gelebilir mi? Yayın yapıyor. Sıkıntı yok. Diyor ki gelebilir diyor.

Şimdi çok güzel şarkılar eşliğinde dans edenler de varmış aramızda. Onlara da bir selam yollayalım. Şöyle bir şarkımız vardı, onu bir dinletelim ya. Simge'nin bu şarkısı çok iyi ya. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp büyük ihtimal bugün yayında mesajlarınıza yer veremeyeceğim ama eğer olursa da hemen ışık hızıyla okuyacağım, bilginiz olsun. Mesajlarınızı okumadım diye görmeyin. Çünkü Samsun'da yayın yapıyorum şu anda, sahil kasabasında çok güzel bir yerden yayın yapıyorum. İbrahim Elden, İbo'nun melekleri, meleklerle görüşmeye devam ediyorum. İlk Fatma ile görüştüm İstanbul'da. Şimdi Samsun'da Çiğdem'le görüştüm. Sonra Almanya'da da Figen'le de görüşeceğiz. Allah'ım ya, İbo'nun melekleri acaba? Sevgili Bircan'a çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok tatlı arkadaşlarıyla bizleri tanıştırdı. Sevgili Bircan'ın yeri ayrı. Anka Premium Event bir alkış. Çok büyük projeler yapıyor. Stuttgart'ta da. Bugün de doğum günü Bircan'ın. Bircan'cığım yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi ki varsın. İyi ki seni tanıdık. Southside Piercing Nuray ablam iyi ki seni tanıştırdı.

Ne güzel bir şarkıydı ya. Acaba ben şu anda çok mu mutluyum? Artı 43 660 130 19 79. Arkadaşım diyor ki bilgisayarı diyor kapatıp açsan diyor aslında sorun giderilecek demiş. Bir bakalım. Eskiden televizyona vururduk ya. Hadi bakalım. Şimdi bilgisayarı şöyle bir kapatıp açacağım ama ben biraz konuşayım. Kıymetli dinleyenlerimiz, şu anda Samsun'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Samsun Atakum'dayız ve burada çok kıymetli dostlarım, kuaför Özay abim, sevgili Mahmut abimiz, sonrasında sevgili Çiğdem ve sevgili kardeşi Ebru. O kadar güzel ilgileniyorlar ki valla ben gündüzleri sevgili Çiğdem ve sevgili Ebru gezdirecekler beni bol bol. Bugün artık bilmiyorum nerelere götürecekler. Götürmezlerse valla söylerim yani o kadar yol geldik. Bir beni şuraya götürmediniz falan diye söylerim yani ne olacak ki? Misafir gelmiş ilgilen ama çok ilgileniyorlar. Allah razı olsun valla. Kadıncağız daha ne yapsın ya? İbo sen de var ya ben aslında ne istediğimi ben bilmiyorum. Acaba ben küçük şeylerle mutlu olmuyor muyum? Acaba küçük şeylerle mutlu olmayı bilmek mi lazım? Şu şarkıyı bir dinletelim ya. Aynen. Ben bu şarkının enerjisini çok beğeniyorum çünkü. Hazır mıyız? Gelsin şöyle. Şunu da kapatalım. Bu arada bilgisayarı kapattım. Zaman kazanıyorum. Sistem tamamen bugün dış yayınlarda ne yazık ki evet istediğim gibi olmuyor. Yine olmadı istediğim gibi. Bir daha kapatıp açalım internetimizi. Şu anda oldu gibi görünüyor. Peki. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi bir güncelleme yaptık. Pıt pıt pıt pıt şu bildirimler var ya. Bizi bitirdiler vallahi.

Acaba Çiğdem benim bütün modumu düşürüyor mu şu anda? Acaba Çiğdem beni mutsuz etmek için elinden... Kızım çay kahve hiçbir şey yok mu burada? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel. Biraz çalıştırayım seni bak. Vallahi bir cana söylerim. Ah, güzel bir çay ver bana oradan hemen. Çabuk. Ya bunlar alışmış. Hep böyle ayağına gelmesi her şey. Allah'ım ya. Bu ne ya? Nasıl bir müzik bu? İzmir bizi dinliyor mu İzmir ya? İzmir'e ben bir şarkı yollayacağım da. İzmir'den sevgili Çiğdem. Ha buradan çalamıyormuşuz bak, diyor ki şarkıyı buradan çalamazsın diyor İbocuğum. Allah Allah.

Çiğdem'i çalıştırıyorum da arkadaşlar ne yaptırayım şu anda? Çayım geliyor, kahvem. Abi var ya, çok güzel bir duygu ya. Keyif yapmak. Aa, manzaram da güzel vallahi. Kısmet değil. Evinizin manzarası çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz?

Acaba bu şarkıyı hangi burç özelliği taşıyor? İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kuzey Kıbrıs. Bu şarkının en çok hangi özelliğini taşıyorsunuz? İzmir'den Sinem, burcunu yazsana bize hemen. Şimdi sevgili Hülya'nın burcu Kova. Hadi burçlarınızı yazın, biraz goy goy yapalım.

naş. Acaba Kova burcunun en çok anlaştığı burç sizce hangisidir? Evet, Kova burcunun anlaştığı burç acaba hangi burçtur? Hadi bana gönder gelsin. Acaba İbrahim Elden bir Kova burcu olarak, yükseleni Oğlak olarak, Ay burcu Akrep olarak, bu üçü çok önemli. Acaba en çok ya da sizin en çok anlaştığınız burcu merak ediyorum. Sinem diyor ki ben ikizler burcuyum demiş. Tabii ki ikizler diyor. Sen kaçarsın. Çiğdem dedi ki tabii ki Oğlak. Sen Bircan tabii ki aslan. Yaparsın. Yarın da Nuray ablamın doğum günü. Allah. Radyoda parti var.

tatlıyım ya. Yemin ediyorum var ya. Muzurluk da üstüme yok ya. İbrahim Elden. Ya bu benim efektlerde kahkaha yok mu ya? Bakayım bu neymiş? Güzel. Şu neymiş? Arkadaşlar yeni cihazımı test ediyorum da. Bu neymiş? Şu ne? Hani bir çocuk basar ya. Bu ne? Bu ne abi? Bu efekt. Bu ne? Şu. Şunu da bakalım. Şuna bakalım. Evet. KK efekti yok. Sadece alkış var. Canın sağ olsun ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki şehir acaba nereye gitsem ya buradan? Cumartesi günü bir tane bilet hakkım var. Nereye geleyim arkadaşlar? Cumartesi İstanbul'a ineceğim. Nereye geleyim? İstanbul'a iner inmez. Hangi şehire ineyim? Havalimanına çıkmadan bir yere gelmek istiyorum. Cihazlarım da yanımda. Hangi şehire geleyim arkadaşlar? Nereye gelmemi istersiniz? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Evet, WhatsApp sanki oldu. Yeşili gördüm çünkü. Evet, oldu arkadaşlar. WhatsApp'ımız oldu. Ali Süzen'e çok teşekkür. Abi patron işte ya. Patron işte, adam niye patron? Abi el patron olmadan bu iş olmuyor diyor. Adam bu işin zirvesi ya. Şurayı biraz. Evet, artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Artık WhatsApp'lardan ulaşabilirsiniz. Baksana yüzlerce mesaj gelmiş. Ali Süzen'e bir alkış. Bu güzel sistemi ışık hızıyla Ziya Süzen'e, Ziya abime teşekkürler. Acaba ben Kapadokya'ya mı gitsem ya? Balona mı binsem? Balonda mı yayın yapsam? Ya Çiğdem, bir lokma bir şey var. Açlıktan öldürdün beni ya. Kızım, bir parça böyle bir sarma, börek falan bir şeyler yok mu ya? Hiç bana bakmıyor ya. Ha, ben geldim Samsun'a. Hani dediler ki Samsunlar böyle misafirlerine çok kıymet verir. Yok anacığım. Söylemeden var ne çay veriyor, ne kahve veriyor, ne de börek önüme de atıyor böyle, hani bir önce ye git gel gibi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Stuttgart'ta var ya, yemin ediyorum. Stuttgart'ta Bircan'a söyleyeceğim. Bircan. Gerçekten ama gerçekten Nuray ablam olsaydı beni şimdi etçiye götürürdü. Bu gelmiş karşıma, sarmayı kendi yiyor. Neyse, şu Ebru'nun yaptığı sarmalardan biraz yiyeyim. Yoksa bunlar beni börekçiye götürmeyecek valla. Pideciye de götürmeyecek. Acaba ben Samsun'da aç mı kaldım?

Aynen ya, dönüşüm business bilet olduğu için onu düşünmeyeyim ben. Hemen dövüştüm. Yönünü Nevşehir olarak değiştireyim ya. Kapadokya'ya gideyim. Sesi, beni satan Murat abinin yanına gideyim. Orada da satsın da tam olsun. Southside Piercing, Nuray ablam. Evet, mesajları okumaya başlayalım. Nuray ablacığım, Guten Morgen İbocuğum demiş. WhatsApp mesajları. Nedim abi, hoş geldin. Ses denemi 1-2-3-4. Hainburg'dan. Sevgili dövmeli Tülay, günaydın İbo demiş. Bu arada mesajları şimdi okuyorum. Kusura bakmayın çünkü WhatsApp'ım daha yeni geldi. Hala dinliyorsanız ne mutlu bana. Ertuğrul, çok teşekkürler Ertuğrul. Erdal, kıymetli dostum, abimiz. İyi ki varsın. Abdullah abiye, o güzel aileye selam. Kamer, ya Kamer sen neredesin ya? Kamer Koç kadını, büyük alkış. Koç deyince... Kamer bizi trende bulacak çünkü. Kamer'cim 4-6 Eylül'de Viyana'dayız. Ona göre programını yap. Ona göre treni ayarlayacağız. Bence Ordu'ya gel demiş. Zeynep dublaj okuluna dinleyicimiz. Bize de gelin İbrahim Bey demiş. Teşekkürler. Siz neredesiniz? Hülya Yazgan geldi. Günaydın Hülya. Acaba Hülya Yazgan Çeşme'de tatilde mi? Vallahi ne mutlu sana ya Hülya. Gönül geldi, Macaristan'a yakın bir noktada oturuyor. Her gün bizi dinliyor. İyi ki varsın Gönül. Sakarya'dan sevgili Gülbin Hanım geldi. Sakarya'ya gelin, ben size bakarım demiş. Çiğdem Hanım size yapmıyorsa bir şeyler ben hazırlarım diyor. Figen günaydın, o da aşı iğne falan oluyor. İyi ki varsın Figen'cim. Belçika'dan Selma. Numarasının son 13 ile biten Türkiye'den gelen bir mesaj. İsim alabilir miyim ya? Numarasının son 13 ile biten dinicim. Evet, WhatsApp'tan geç olsa da okuduğum mesajlar bunlar. WhatsApp'ımız düzeldi. WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. Feride bizim dublaj okulundan. İyi yayınlar hocam demiş. Çok teşekkürler Feride. Ne yapıyorsun? Böyle oynak parçalar çalarsan hep oynarım hocam demiş. Çok teşekkürler. Ziya Süzen dinliyoruz demiş. Kral ya. Acaba Ziya abi çok mu karizmatik? Ziya abi Nevşehir'e geleyim mi? Ne diyorsun? Şimdi benim dönüş biletim business olduğu için değiştirebiliyorum. Öyle bir hakkım var. İlka geldi bizim Bircan'ın kankası. Benim de kankam. İlka ne yapıyorsun canım? Evet ya, İzmir'e gel. Evet evet evet, buradayım ben. Aa, sen İzmir'de misin? Canım arkadaşım, Bircan'ımın doğum gününü kutluyorum diyor. İlka Bircan'ın, Anka Premium Event'in kurucusu Bircan Hanım'ın doğum günü. Kutlu olsun kankam, bak oku diyor. Sana da güzel bir iyi hafta sonları diliyorum demiş. Ben de yay burcuyum. Başak ve yay en çok anlaştığım. İlka çok teşekkürler. Acaba İlka İzmir'de mi? Ben buradan İzmir'e mi gideyim ya? İzmir'e gel diyenleri görebilir miyim? İzmir'e gel diyenleri bir göreyim. Murat Erdatlı, Emin Erdatlı. Murat abi sonunda aşkına kavuştun ya. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Raşit hoş geldin kral. WhatsApp geldi Murat abicim, aynen. Çok teşekkürler. Evet, WhatsApp'tan okuyorum. WhatsApp'a hangi şehire gelmemi istiyorsanız bana yazabilir misiniz? Cumartesi günü hemen biletimi o şehire hazırlayacağım. En çok hangi şehirde kalırsa rotayı oraya çevireceğim. Gel derseniz inanır gelirim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, İzmir'e gel diyen çok var. Bakalım, belki İzmir'e gelebilirim hafta sonu. Şimdi Almanya'ya gel diyen dinleyicilerimiz de vardı. Onlara da bir bakalım. Mustafa Bey diyor ki Almanya'ya gel İbocuğum. Almanya ayın zaten 18'inde geliyorum. 18 Eylül Almanya'dayım Allah izin verirse. 18'i geliyorum, 22 dönüyorum. 18-22 Eylül Almanya'dayım. Stuttgart'ta olacağım. Sonrasında birkaç beldesine daha gideceğim, bakalım. Bu hafta sonu nereye gidelim? Bu hafta sonu acaba İzmir, Antalya. İzmir mi, Antalya mı? İzmir'e mi gideyim, Antalya'ya mı? Bana yazabilir misiniz? Ya da Kapadokya. Siz benim yerimde olsaydınız, bir bilet imkanınız olsaydı, kafanız rahat, bekleyeniniz yok, arayanınız yok, soranınız yok, hesap vereceğiniz bir merkez yok. Siz benim yerimde olsaydınız, İzmir'e mi giderdiniz, Antalya'ya mı giderdiniz, Kapadokya'ya mı giderdiniz? Hadi yazın.

Şimdi İtalya'da benim çok yakın arkadaşım Faruk'un oteli var, iki tane. Kardeşim diyor, bir daha seni artık asla ama asla davet etmeyeceğim. Gelirsen paranla kalırsın diye bana bir mesaj atmış. Şimdi uçak biletimi alıyor, otelimi ayarlıyor ve beni gezdirip yedirip içirecek. Ve buna rağmen bana gelmiyorsun. Bir daha bu teklif kesinlikle geçerli değil demiş. Vay be, az önce İzmir dedim ya, çok morali çok bozuldu. İzmir'e, sen git İzmir'e abi yazmış. Sen git Antalya'ya, sen git Kapadokya'ya. Ama bir daha İtalya'da arkadaşım var deme demiş. Oo, çok sert. Acaba Faruk bana gönül mü koydu? Faruk'un gönlünü nasıl alacağım bilmiyorum da harbi çok sert bir mesaj ya. En son bu mesajı ayrılırken almıştım. Yanına. Peki bu durum benim umurumda olur mu? Faruk'un bu tribi benim umurumda olur mu? Acaba ben bir kova burcu muyum, onu unutuyor mu? Hiç yaşanmamış gibi sayarım her şeyi Faruk. Tarkan şarkısı, Sinem diyor ki erkek kardeşim, dur bakayım, erkek kardeşim ne demiş? Kıymetli annesine İtalya'da, öncelikle tüm radyo dinleyenlerine, Herbalife ailesine ve bir de sizi takip eden tüm dinleyicilere çok selamlar. Bak İtalya'daymış, Bologna. Acaba ben de Bologna'ya inip oradan Rimini'ye mi gideceğim? Kıymetli annem için ve erkek kardeşim için demiş. Ha tamam. Erkek kardeşim sevgili Emin için. Emin baba. Ses ver Emin. Bir Tarkan şarkısı. Valla tam ikizlere uygun. İkizler burcunun şarkısı bence.

Acaba ben cumartesi günü İzmir'e mi gitmeliyim? Çiğdem, sen benim yerimde olsaydın nereye giderdin? Kafan rahat, çantan hazır, eşyaların hazır. Ha? İtalya'ya mı giderdin? Faruk'un yanına. Hiç kulağa hoş gelmiyor ya. Ha, cumartesi gecesini Faruk'la mı geçireceğim yani? Harika bir cumartesi enerjisi. Bak, İzmir diyorlar, Antalya diyorlar. Kapadokya balona binelim diyorlar. Faruk hiç kulağa hoş gelmedi. Acaba Faruk'la başka zaman mı görüşmeliyim? Ha, sen benim yerimde olsaydın Faruk İtalya'ya giderdin ama olmaz. Yani sen gidebilirdin hayatım ama benim için çok uygun değil Faruk şu anda. Günaydın yakışıklı adam, ne yapıyorsun bakayım? Bu kadar tatlı olmak zorunda mısın demiş. Tatlı mıyım acaba? Acaba ben bugün çok mu tatlıyım? Yasemin diyor ki, gülüşlerin enerjimi çok arttırıyor demiş. Almanya seni bekliyor. Bence Almanya Dortmund'a gelmelisin demiş. Abi çok seviliyorum Almanya'da ya. Acaba heykelimi mi dikmeleri lazım? Tam girişi, o Stuttgart'ın girişi var ya merkez. Acaba Dortmund'da, Düsseldorf'ta İbrahim Elder rüzgarı mı esmeli? Abi Avrupalı'nın kahvaltı kültürü yok ya. Sabah Çiğdem'e geldim. Dedim ki kızım kahvaltı falan. İbo merak etme, her şeyi hazırlayacağım. Ama yok, çok güzel hazırlamış ya. Allah razı olsun. Kesesine bak. Şimdi nankörlük yapmayayım. Yani hiçbir şey vermeye de bilirdi yani. Ya şimdi takılıyorum. Şimdi inşallah alınmıyorsun. Alınmıyorsun değil mi? Alınıyorsun. Tamam. Bir daha söylemeyeceğim. Çok iyi ya, afiyet olsun. Samsun Bafra pidesi yemeden İstanbul'a gelme demiş bak. Umarım sana güzel bakıyorlardır demiş. Güzel yayınların olsun. İnşallah seni güzel ağırlıyorlardır demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok güzel ağırlıyorlar ya. Zeliha Hanım, vallahi inanılmaz güzel ağırlıyorlar. Ha bak, inanmıyorsan bak. Çok mesaj geliyor. Umarım seni güzel ağırlıyorlardır diyor. Ama dinli ya, gerçekten çok güzel ağırlıyorsun.

buralar gerçekten çok güzel. Çok güzel de ağırlıyorlar. Bak Bircan da diyor ki İbocuğuma iyi bakıyor mu demiş. Benim güzel arkadaşım her zaman iyi bakar. Sen yok desen de o iyi bakar demiş. Kızım seni Bircan çok seviyor ha. Yemin ediyorum ya, biraz sallayayım dedim senin arkandan. İzin vermiyor sallamama. Çiğdem diyor benim diyor canımın içi diyor. Semra Sima'nın bir şarkısını paylaşalım. Dün çalamadık, vakit yetmedi. Kendim Semra Sima yeter. Dinletelim hemen. Şarkıyı Bircan'ın doğum günü olarak da gönderelim. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bugün Anka Premium Event kurucusu sevgili arkadaşımız, canımız, sevgili Bircan'ın doğum günü kutlayalım. Yarın da Nuray ablamın, onu da kutlayacağız yarın. Oo, hazır mıyız? Artık anlasın.

Acaba yarın konuğumuz Melza mı? Acaba yarın burada yayın mı yapmalıyız Çiğdem? Sanatçımla beraber burada yapabiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Nasıl olsa her şeyi kendimize aldığımız için ben yardımcı olurum.

Şimdi radyosu başında dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha günaydın, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. İbrahim Elden'i şöyle bir değerlendirin, 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? İzmir'e gel ya demiş. Çok İzmir mesajı var ya. İlka. Acaba yayından sonra sevgili Bircan İbo'nun melekleriyle güzel bir ortak bir konuşma muhabbeti mi yapmamız lazım? Hadi bu şarkı benden sadece size gelsin.

0: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın.
1: Hadi son şarkıyı belirleyin de ben veda edeyim, gideyim buralardan.
0: Yere
1: gideyim bari. Varsın. Belki bir pide ısmarlayan biri olur. Haydi son mesajları alalım.

Ya ben ona gözüm gibi baktım, o bir deri bir kemik kalmış. Acaba Bafra pidesi yemedi mi? Ya cumartesi günü ben İzmir'e gidiyorum ya.

Vallahi İzmir ya. Serdar Ortaç'ın bu şarkısından sonra gül döktüm yollarına. Hem bu şarkı Tarkan hayranlarına da yollayalım. İzmir. Acaba yollarıma gül mü dökmelisiniz? Aşkım yoruldum, bana evet. Hadi selfiler gelsin. Gönder gelsin İzmir. Şöyle anlık selfiler oluyor ya. Tek atımlık. Öyle mi diyorlar? Tek gösterimlik. Hadi herkesten şöyle güzel selfiler alalım ve vedamızı gerçekleştirelim. Gülşah çok teşekkürler. Melda çok teşekkürler. Sevinç çok teşekkürler. Sibel çok teşekkür ediyorum.

Orada WhatsApp'ımız düzeldi. WhatsApp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Canan geldi İzmir'den. Canan günaydın, Guten Morgen. İzmir'e gel ya diyor. Hülya Yazgan'ın ekibi burada. Acaba cumartesi günü ben İzmir'e mi geleyim ya? Ya beni gaza getiriyorsunuz. Valla gelirim, orada kapıda kalırım, üzülürüm ha. Acaba dışarıda mı kalırım İzmir'e gelsem? Eskiden var ya, her cuma İzmir'deydim ya. Cumadan pazara. O zamanlar böyle gelmem gerekiyordu. Yani gelmemi gerektiren biri vardı. Şimdi yok tabii. Şimdi yine arkadaşlarımız var. Bak ne güzel. Sevgili Canan var. Sevgili Sinem var. Sinem'in arkadaşları Tuğba ve Nihal. Onlar da selfie yollasınlar ya. Aşkım yoruldum, bana evet de. Sen Kapadokya'ya git ya bence demiş. İlka ne istiyorsun benden ya kanka? Yani İzmir'e gelme diyor. Uğraşamam seninle diyor burada. Karşıyaka'ya gideceğim kankacım demiş. Acaba İlka sen İzmir'e gelmemeli misin? Nereden bizleri dinliyormuş? Tübingen'den. Ha iyi, Tübingen'de. Şu anda zaten... Kızım ben cumartesi günü gidiyorum İlka. Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'nda ineceğim. Hiçbir yere uğramadan bagajımı başka bir uçağa verip hemen o şehre gelmek istedim. Kapadokya'ya git o zaman demiş. Acilen İtalya'ya gidiyor. Nuray abla hem Kapadokya diyor hem İtalya diyor. Nereye gideyim? Pindirings'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz Pindirings. Viyana'da tüm marketlerde Pindirings. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'dan sonra yakında çok güzel şubeler açacak. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Tarkan gül döktüm yollarına. Hadi veda edelim.

Yarın Türkiye saatiyle 11'de sevgili Melza konuğumuz olacak. Samsun'da çok kıymetli sanatçımız ama uzun yıllardır müzikle iç içe. Çok güzel bir şarkısı var. Biliyorsun az önce de dinlettik. Birçok şarkısı var. Söz yazarı Melza'yla yarın konuşacak çok şeyimiz var.

Orada havalar çok sıcak. Sokak hayvanlarını unutmayın. Biliyorum çok duyarlısınız ama ben yine hatırlatayım. Sokak hayvanları için sularını sürekli değiştirin lütfen. Çünkü çok kaynıyor. Sular içemiyorlar. O yüzden mutlaka yapıyorsunuzdur ama ben yine bilgilendireyim. Onlar için bir kap mama ve genel olarak da sularını lütfen hani bir tazeleyin ya. Nasıl siz bir yere gittiğiniz zaman sıcacık bir şey içemezsiniz, kaynar su. Öyle hissiyatla sularını lütfen yenileyin. Sokak hayvanlarımızı unutmayalım.

0: Viyana'dan.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Borç kırtlığa dayandı. Avusturya Devleti'nin kamu borcu 412 milyar euroyu aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çıktı. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyor. Avusturya'da 20 bin kişi ek gelirini kaybetti. 2026 yılından itibaren Avusturya'da işsizlik parası veya sosyal yardım alanların belirli istisnalar dışında ek işlerde çalışmasına izin verilmiyor. Yeni düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi ek işini bırakmak zorunda kalacak. Bunlardan yalnızca yaklaşık 1700 kişinin tam sigortalı bir işe geçtiği belirtiliyor. Özellikle kültür sanat sektöründe çalışanlar, yalnız ebeveynler ve maddi sıkıntı yaşayanların düzenlemeden daha fazla etkilendiği ifade ediliyor. Hükümet uygulamayla yılda yaklaşık 110 milyon euro tasarruf hedefliyor. Avusturya'da kuraklık tarıma zarar veriyor. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyor. Avusturya'da zorunlu askerlik 9 aya çıkıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından güvenlik politikasını yeniden değerlendiren Avusturya hükümeti, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor. NATO üyesi olmayan Avusturya'da planlanan düzenlemeyle askerlerin daha uzun süre eğitim alması ve ordunun olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor. Tren istasyonlarında alkol yasağı genişliyor. Avusturya'da tren istasyonlarında yaşanan taşkınlık ve güvenlik sorunlarını azaltmak amacıyla alkol yasağının genişletilmesi planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Peter Anke, Viyana, Graz, Linz, Baden ve Wels gibi büyük tren istasyonlarında alkol yasağını gündeme aldı. Ayrıca trenlerde yasak uygulaması değerlendiriliyor. Yeni uygulamanın sonbahardan itibaren aşamalı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. 13.700 kişi Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında 13.700 kişi Avusturya vatandaşlığına geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 arttı. Yeni vatandaşlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alırken 1058 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. En fazla vatandaşlığa geçiş ise 3.333 kişiyle Viyana'da gerçekleşti. Aynı otelde ikinci başörtüsü skandalı. Salzburg'da bir otelde ailesiyle konaklayan başörtülü bir kadın, kıyafet kuralları gerekçe gösterilerek kahvaltı salonuna alınmadı. Otel yönetimi, yasağın sadece başörtüsünü değil, şapka, kipa ve benzeri tüm başlıkları kapsadığını savundu. Aynı otel daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Gurbetçi sürücü 1,89 promille yakalandı. Ehliyetine 2 yıl el konuldu. Yukarı Avusturya'nın Linz bölgesinden tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçi sürücü, Aksaray'da polis kontrolünde 1,89 promil alkolle yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken 50 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı plakalar açsa sürücünün bir yakınına teslim edildi. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 29 dereceyi göstermesi bekleniyor. Süper Kupa PSG'nin, Avusturya'nın Salzburg şehrinde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş tur peşinde. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin kralı ve takımını konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etmişti.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haberleri. Viyana FM. Gurbette.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Borç kırtlağı dayandı. Avusturya Devleti'nin kamu borcu 412 milyar euroya aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çıktı. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyor. Avusturya'da 20 bin kişi ek gelirini kaybetti. 2026 yılından itibaren Avusturya'da işsizlik parası veya sosyal yardım alanların belirli istisnalar dışında ek işlerde çalışmasına izin verilmiyor. Yeni düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi ek işini bırakmak zorunda kalacak. Bunlardan yalnızca yaklaşık 1700 kişinin tam sigortalı bir işe geçtiği belirtiliyor. Özellikle kültür sanat sektöründe çalışanlar, yalnız ebeveynler ve maddi sıkıntı yaşayanların düzenlemeden daha fazla etkilendiği ifade ediliyor. Hükümet uygulamayla yılda yaklaşık 110 milyon euro tasarruf hedefliyor. Avusturya'da kuraklık tarıma zarar veriyor. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyor. Avusturya'da zorunlu askerlik 9 aya çıkıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından güvenlik politikasını yeniden değerlendiren Avusturya hükümeti, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor. NATO üyesi olmayan Avusturya'da planlanan düzenlemeyle askerlerin daha uzun süre eğitim alması ve ordunun olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor. Tren istasyonlarında alkol yasağı genişliyor. Avusturya'da tren istasyonlarında yaşanan taşkınlık ve güvenlik sorunlarını azaltmak amacıyla alkol yasağının genişletilmesi planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Peter Anke, Viyana, Graz, Linz, Baden ve Wels gibi büyük tren istasyonlarında alkol yasağını gündeme aldı. Ayrıca trenlerde yasak uygulaması değerlendiriliyor. Yeni uygulamanın sonbahardan itibaren aşamalı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. 13.700 kişi Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında 13.700 kişi Avusturya vatandaşlığına geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 arttı. Yeni vatandaşlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alırken 1058 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. En fazla vatandaşlığa geçiş ise 3.333 kişiyle Viyana'da gerçekleşti. Aynı otelde ikinci başörtüsü skandalı. Salzburg'da bir otelde ailesiyle konaklayan başörtülü bir kadın, kıyafet kuralları gerekçe gösterilerek kahvaltı salonuna alınmadı. Otel yönetimi, yasağın sadece başörtüsünü değil, şapka, kipa ve benzeri tüm başlıkları kapsadığını savundu. Aynı otel daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Gurbetçi sürücü 1,89 promille yakalandı. Ehliyetine 2 yıl el konuldu. Yukarı Avusturya'nın Linz bölgesinden tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçi sürücü, Aksaray'da polis kontrolünde 1,89 promil alkolle yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken 50 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı plakalar açsa sürücünün bir yakınına teslim edildi. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 29 dereceyi göstermesi bekleniyor. Süper Kupa PSG'nin, Avusturya'nın Salzburg şehrinde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş tur peşinde. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin kralı ve takımını konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etmişti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberleri. Viyana FM. Gurbette.

0: Biyonev.
1: Hatalı kim diye sorma, eğer o sensen diyor. Çok güzel bir çalışmaydı efendim. Emre Kaya'dan Yapboz'la programımızı açtık. Hoş geldiniz bir kez daha. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Akşamınızın da güzel geçmesi için bana ayrılan vakitte en güzel şarkılarla, muhabbetimle sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Sizler de o güzel mesaj ve isteklerinizle eşlik ederseniz çok sevineceğim. Dün WhatsApp hattımızda bir sıkıntı vardı biliyorsunuz. O yüzden Instagram üzerinden daha çok mesajlarınızı okumuştum. Dün için tekrar kusura bakmayın. Ama bu akşam telafi ettik. Sevgili Ali Süzen'e de emekleri için çok teşekkür ediyorum. O da bir yandan tatilde, bir yandan da böyle radyonun işleriyle de uğraşıyor. Neyse ki çözdük. Ona çok teşekkürler. Selamlarımı gönderiyorum. Murat Erdatlı'nın yanında. Oo, selamlar hem Murat Erdatlı'ya, hem Emine Erdatlı'ya, hem Ali Süzen'e, hem kıymetli eşine, tüm aileye selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım efendim. Bu güzel şarkı onlar için de gelsin. Sizlerin de WhatsApp üzerinden mesajları ve istekleri gelsin istiyorum. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM'imizin WhatsApp hattıdır. Nerede dinliyorsunuz, kimle dinliyorsunuz, hangi şarkıyı dinlemek istiyorsunuz yazın, gönderin, paylaşalım. Pindirings ve Mega Gastro katkılarıyla canlı yayındayız. Şimdi Ozan Doğulu düzenlemesi Model yorumuyla geliyor. Dağılmak istiyorum Viyana FM'de.

Serdar Ortaç ve Sor Viyana FM'de Akif Özcan'daydı. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, programımız başladı, devam ediyor. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan, takiplerinizi, mesajlarınızı oradan da bekliyoruz. WhatsApp hattımız da bu akşam aktif maşallah ve güzel mesajlarınız gelmeye başladı bile. Muharrem'den Fatoş ve Nisa'ya selamlar diye gelen bir mesajımız. Selamlar olsun bizden de sizlere, iyi ki varsınız. Teşekkürler. Sevgili Cansu, hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Bugün bacımın doğum günü, bir doğum günü şarkısı istiyorum. Ailecek seni dinliyoruz, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Cansu'ya da selamlar ve kardeşinin de doğum gününü buradan da kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşlar temenni ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu güzel şarkı Cansu'ya ve ondan da sevgili kardeşine gelsin. Sultanım isimli bu güzel Levent Yüksel şarkısını hediye edelim. Birazdan Avusturya'dan önemli haberlerin özetlerini paylaşacağız. Sonra Türkiye ve dünyaya da bakacağız ara ara. Hem güzel şarkılar, hem sohbet, hem arada böyle haber. Hem bilgilenelim, hem eğlenelim. Artı 43 660 130 19 79.

Event Yüksel ve Sultanım kulaklarınızda olduğu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan nasılsınız? Programımız devam ediyor. Instagram'da Akif Özcan sayfamda story bölümünde de yayından kesitler paylaşıyorum. Oradan da en son anonsları takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Viyana FM bilgi kanalımıza da atıyorum Instagram'da. Ve Viyana FM sayfamızda da yine story'de de paylaşımlar yapılıyor. Böyle bu sıralar böyle değişik şeyler de deniyorum interaktif bir şekilde. Sosyal medyadan da sizleri bilgilendirmeye ya da yayınımızı o anda dinlemeyen insanlara da böyle bir hatırlatma yapmış oluyoruz. Şimdi dedim ya Avusturya'dan da önemli haberlerin özetlerini sizlerle paylaşalım diye. Hemen şöyle bir bakalım. Viyana FM Instagram adresimizde paylaşılan haberlerden sizlere aktaralım. Avusturya'nın borcu 412 milyar euroyu aştı haberimiz var. Avusturya devletinin kamu borcu 412 milyar euroyu aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çıktı. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyormuş değerli dinleyicilerimiz. Ludwig 2030'da yine aday olacak.

0: bir çocuk karşı yönden gelen otomobille çarpışarak ağır yaralandı.
1: Viyana efendim.
0: 26 yaşındaki genç maalesef öldürüldü. Viyana'nın 15. bölgesinde gece saatlerinde çıkan kavgada 26 yaşındaki Suriyeli bir genç hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre genç Gürtel'de birden fazla kişinin karıştığı kavganın ardından oradan uzaklaşmış, kaçmış. Kısa bir süre sonra ise bir binanın avlusunda ağır yaralı halde bulunduğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bu genç kurtarılamadı. Evet, günün önemli haberleri Avusturya'dan bu şekildeydi. Ara ara yine fazla haber gördükçe, yani yeni sistemimize düştükçe bunları da yine paylaşmayı sürdüreceğim değerli dinleyiciler. Siz de istek ve mesajlarınızla bana ulaşmaya devam ediniz. +43 660 130 1979'dan +660 130 1979 diyelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programa devam edelim. Sırada Ebru Yaşar var. 8 ile 9 diyor.
2: Akif Özcan.

Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Güzel mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. İyi ki varsınız, sağ olun. Sevgili Ali kardeşim, iyi akşamlar. Buradayız abi, sendeyiz diyor. Teşekkür ediyorum. Gülben Ergen'den Sen şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Aldığım isteği birazdan gelecek Ali'cim. Devam. Emel Hanım Sazbuk'tan iyi akşamlar Akif Bey. İyi programlar. Berksan'dan Çilek çalarsanız sevinirim. İyi programlar. Yine harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de harikasınız. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Spin Drinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam ediyor. Bu arada bu akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın mücadelesi oynanacaktı ki maç başladı. 0-0 beraberlik var. Radek Kralove karşısında temsilcimiz Beşiktaş oynuyor. İlk maçı zaten 1-0 yenmişti. Avrupa Ligi 3. eleme turu 2. maçı bu. Ya 0-0 da bitse turu atlamış olacağız ama inanıyoruz ki takımımız, temsilcimiz bu maçtan da galip çıkacak. İstanbul'da oynanıyor maç. Başarılar diliyoruz. Şimdi Zine Sali ile devam. Başrol Viyana FM'de.

0: Viyana FM. Güzel bir çalışmaydı. Gülben Ergen ve sen kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Bu arada temsilcimiz Beşiktaş golü buldu. İlk yarının uzatma dakikaları içerisinde 1-0 öne geçti. Toplamda 2-0 önde götürmüş oluyor ilk maçla beraber bakıldığında. Avantaj tamamen temsilcimiz Beşiktaş'ta. Tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki bu galibiyet maç sonuna kadar sürer. Hatta yeni yeni goller de gelir diyelim. Artı 43 660 130 1979'dan siz de güzel mesaj ve isteklerinize ulaşabilirsiniz. Cherny'nin attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçti. Hatta 40. dakikada atmış, biz yeni görmüşüz. Ama maçın uzatma dakikaları ilk yarıda. Birazdan tamamlanacak. 1-0 üstünlükle inşallah ilk yarıyı bitirmiş olacak temsilcimiz. Sibel Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar Akif Bey. Yusuf Güney, Rafet El Roman aşka inat çalarsanız sevinirim demiş. Aldım isteği.
1: Akif Özcan.
0: Viyana FM.

Saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro sponsorluğunda Akif Özcan mikrofonda. Efendim, Avusturya'da tren istasyonlarında yaşanan taşkınlık ve güvenlik sorunlarını azaltmak amacıyla alkol yasağının genişletilmesi planlanıyormuş. Ulaştırma Bakanı Peter Hanke, Viyana, Graz, Linz, Baden ve Wels gibi büyük tren istasyonlarında alkol yasağını gündeme aldı. Ayrıca trenlerde de yasak uygulaması değerlendiriliyor. Yeni uygulamanın sonbahardan itibaren aşamalı olarak hayata geçirilmesi planlanıyormuş. Güzel bence. Programımız devam ediyor. Yusuf Güney, Rafet Erroman düeti Aşka İnat kulaklarınızdaydı. Sırada ise Sibel Can var. Suistimal şarkısıyla radyonuzda olacak. Sevgili Gülcan, 20. Viyana'dan selamlar, Akif iyi programlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Kız Sana Hayran şarkısını istemiş. Onu da alıyoruz listeye. Birazdan gelecek ama önce bir Sibel Can şarkısı dinleyelim. Ardından da sizin istediğiniz şarkıya yer vereceğiz. Kız Sana Hayran, Kenan Doğulu, Ozan Doğulu düzenlemesiyle. Birazdan gelecek. +43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızı

Programımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla güzel mesajlar, istekler de geliyor. Çok çok teşekkürler. Evet, ikinci yarı başladı. Beşiktaş, Radek Kralove karşısında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi.

Hale Hanım iyi akşamlar İstanbul'dan, sevgiler Akif Bey, iyi programlar diliyorum demiş. Ve Burcu Güneş'ten ay şahit istemiş. Aldım listeye, birazdan göndereceğim ama öncesinde ritmi biraz düşürüyoruz sağ olsun sevgili Raşit. Bu şarkı isteyerek ritmimizi bir anda düşürttü. Yani 180'le kaptırmış giderken bir anda bizi 40'a indirdi. Canı sağ olsun. Merhaba Akif, hoş geldin. Güzel bir tatil geçirmişsindir umarım diyor. Ailenle birlikte inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Güzeldi. Sağ olasın. Ama bitirdik. Neredeyse döndükten sonraki ilk haftayla bitireceğiz. Sen daha yeni geldin Raşit'cim. Sende ne var ne yok? Her şey yolunda mı? Kıraçtan taş duvar rica ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Biz de hemen senin isteğini, ricanı yerine getiriyoruz. Mücahit Öz. Tosya'dan Viyana'ya selam olsun diyor. Çok teşekkürler bizden de Tosya'ya. Sevgiler, selamlar, güzel şarkılar sizler için de gelsin. Bu şarkı sonrasında yeniden ritmimizi yükselteceğiz. Hepinize iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.

İsmail'le maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolumu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

kendimize. Burcu Güneş ve efsane şarkısı Ay Şahit kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Programımız devam ediyor. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Merhaba, ben Samsun Atakun'dan Meriç, Abdullah, İdik arkadaşlarla oturuyoruz. Almanya'dan Çiğdem Hanım aracılığıyla dinlemeye başladım. Sonraki şarkı Çiğdem Hanım'a ve Ebru Hanım'a gelsin, iyi yayınlar demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Samsun Atakun'a selamlar gönderelim. Ve Almanya'dan bizi dinlemenize aracı olan Çiğdem Hanım'a da teşekkürlerimizle ve Ebru Hanım'a da armağan olarak gönderelim çalacağımız bu güzel Mabel Matiz şarkısını. Sevgili Raşit yine bir mesaj daha göndermiş. Akif diyor, sabah diyor 4.40'da evden çıkıyorum. 16'ya kadar çalışıyorum, eve geleyim diyene kadar saat 17 oluyor. Malum yemek falan derken koltukta uyuyakalıyorum demiş. Bugün biraz daha iyiyim, yayına gelebildim. Garibanın hayatı işte, nasıl olsun ki başka demiş. Sevgilerim diyor. Garibanın hayatıymış. Ben de her sabah 6.30 gibi kalkıyorum canım. İşte Türkiye saatiyle 22'de yayın bitiyor. Düşün. Yani 6.30'dan 22'ye kadar. Hani bana mı çalışmaktan bahsediyorsun? Neyse, selamlar olsun. Sen de emekçisin. Sen de emekçisin. Emekçinin yanındayız her zaman. Allah kolaylık versin hepimize. Evet. Ebru Hanım'a ve Çiğdem Hanım'a, Almanya'ya sevgiler ve Samsun Atakum'a bu güzel şarkımız özellikle armağan olsun. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Siz de mesaj ve isteklerinizle bize katılabilirsiniz. +43 660 130 19 79'da.

0: Viyana FM'desiniz. Yine çok güzel şarkılarla programımız devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, geride Emre Kaya'yı bıraktık. Teşekkür ederim kulaklarınızda oldu. Şimdi bir nostalji yapacağız. Be Adam ve Gülşen kulaklarınızda olacak. Akif Özcanlısı'nın sevgili Fatih Bey Sazbuk'tan göndermişler. Akif Bey, iyi programlar, iyi akşamlar diliyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Çok güzel oynuyor. Ben de arada bir bakıyorum temsilcimizin. Mücadelesi gerçekten harika. Değişiklikler de oldu az önce. Yeni transferleri de deniyor teknik direktör. Güzel bir maç oluyor. İlk maçta zaten üstünlük vardı. Bu maçta da böyle 1-0 önde götürüyor temsilcimiz. Turu atlayacağımız bence garanti. Bu oyunla gidersek nazar değmesin. Haydi o zaman şimdi Gülşen'den bu güzel şarkıyı dinleyelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımız devam etmiş olsun. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınız ve isteklerinizle son yarım saatlik dilimde yeniden sizleri bekliyoruz tabii. İrem Hanım'a Graz'a da selamlar, sevgiler. Burak Kut'tan benimle oynama olur mu demiş, olmaz mı? İki güzel nostalji yapmış olalım. Önce Gülşen, sonra Burak Kut.
1: Akif Özcan. Viyana FM.

Sabahlarınız doldu. Akif Özcan devam ediyor. Selma Metin, hayırlı akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar, güzel akşamlar ve merhaba demek istedim diyor. Çok teşekkür ediyoruz Selma Hanım'a. Sağ olun, var olun, güzel akşamlar. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla program devam ediyor. Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Selam Akif abi, iyi yayınlar diliyorum. Royman Plus'ta dükkandayız. Dükkanı bir yandan kapatırken kulağımızda Sende Sefo'dan Bilmem bir şarkısı demiş. Mümkünse çok seviniriz. Yorgunluk falan kalmaz demiş. Kolay gelsin abim diyor. Canım benim, çok teşekkür ederim sevgili Oğuzhan. Sana ve dükkandaki herkese selamlar. Güzel şarkıyı sizler için seçtim. Böyle dükkanı kapatırken, toplarken, son hazırlıklar yapılırken size böyle bir moral şarkısı olsun. Sinem Hanım, Almanya Stuttgart'tan iyi akşamlar. Her akşam sizleri keyifle dinliyorum. İrem Derici'den de bir şarkı çalarsanız sevinirim diyor. Az sonra Sefo'nun hemen ardından bir İrem Derici şarkısı da sizin için gelecek. Hatta mümkünse Papatya şarkısını istiyoruz demişler. Peki, alacağım listeyi. Ankara'ya selamlar sevgili Barış'a, iyi yayınlar abi. Ankara'dan sevgiler. Balkonda çayımı içerken bir yandan da sizi keyifle dinliyorum demiş. Blok 3'ten bir şarkı çalarsan da harika olur demiş. Patlat gelsin abi diyor. Canım benim. Ankara'ya sevgili Barış'a da selam. Onu da patlatacağız. Önce Sefo, sonra İrem Derici, sonra Blok 3.

0: Biyomerba.
1: Yalan yok, çok güzel gidiyorsun dedik. Blok 3'ten geldi efendim bu güzel şarkı. Poezi ile harika bir düetti. Şimdi Zeki Arkun ve Simge nefis bir yorumla yeni biri kulaklarınızda olacak. Artık programın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Radek Kralove karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bu maçın da son dakikaları. Umuyoruz ki takımımız, temsilcimiz bu şekilde mücadeleyi tamamlayacak ve turu atlayacak. Bu güzel şarkının hemen ardından Kenan Doğulu, sonra Sande Yener ve yavaş yavaş vedaya doğru ilerliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla.

Hande Yener ve Kraliçe kulaklarınızda olduğu sevgili dinleyiciler, bu güzel şarkıyı da geride bıraktık. Artık vedamızı da edeceğiz. Bu arada temsilcimiz Beşiktaş, Radek Kralove'yi 1-0 yendi ve toplamda 2-0 yenmiş oldu. Ve turu atladığı yolun Avrupa'da devam ediyor temsilcimiz Beşiktaş'ı. Yürekten tebrik ediyoruz. Bu şarkı sonrası vedamızı edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Özcan dinlediniz. Yarın akşam haftanın kapanış programında yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Değerli sponsorlarıma Pindrinks ve Mega Gastro'ya da çok çok teşekkürler. Bir kez daha temsilcimiz Beşiktaş'ı da tebrik etmiş olalım sevgili dinleyiciler. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Viyana FM'de kalın. Hoşçakalın.
1: Akif Özcan.

0: Akif Özcan. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Borç kırtlığa dayandı. Avusturya devletinin kamu borcu 412 milyar euroyu aşarken bütçe açığı da Avrupa Birliği sınırlarının üzerine çekti. Bütçe açığının %4,7'ye ulaşması üzerine AB, Avusturya hakkında aşırı açık prosedürü başlattı. AB kurallarına göre bütçe açığının %3'ü geçmemesi gerekiyor. Avusturya hükümeti alınacak tasarruf önlemleriyle bütçenin 2028 yılına kadar yeniden kontrol altına alınmasını hedefliyor. Avusturya'da 20 bin kişi ek gelirini kaybetti. 2026 yılından itibaren Avusturya'da işsizlik parası veya sosyal yardım alanların belirli istisnalar dışında ek işlerde çalışmasına izin verilmiyor. Yeni düzenleme nedeniyle yaklaşık 20 bin kişi ek işini bırakmak zorunda kalacak. Bunlardan yalnızca yaklaşık 1700 kişinin tam sigortalı bir işe geçtiği belirtiliyor. Özellikle kültür sanat sektöründe çalışanlar, yalnız ebeveynler ve maddi sıkıntı yaşayanların düzenlemeden daha fazla etkilendiği ifade ediliyor. Hükümet uygulamayla yılda yaklaşık 110 milyon euro tasarruf hedefliyor. Avusturya'da kuraklık tarıma zarar veriyor. Avusturya'da haftalardır devam eden aşırı sıcaklar ve yağışların azalması tarım sektörünü olumsuz etkiliyor. Kuraklık nedeniyle oluşan zararın 1 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bazı bölgelerde yağış miktarı son 10 yılın ortalamasına göre %75 azalırken tarımsal ürünlerde ortalama verim kaybı yaklaşık %30'a ulaştı. Hayvan yemi sıkıntısı da özellikle büyükbaş hayvancılığı zorluyor. Hükümet kuraklıktan etkilenen çiftçiler için destek paketi hazırlıyor. Avusturya'da zorunlu askerlik 9 aya çıkıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından güvenlik politikasını yeniden değerlendiren Avusturya hükümeti, ordunun savunma kapasitesini güçlendirmek için zorunlu askerlik süresini 6 aydan 9 aya çıkarmayı planlıyor. NATO üyesi olmayan Avusturya'da planlanan düzenlemeyle askerlerin daha uzun süre eğitim alması ve ordunun olası krizlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi hedefleniyor. Tren istasyonlarında alkol yasağı genişliyor. Avusturya'da tren istasyonlarında yaşanan taşkınlık ve güvenlik sorunlarını azaltmak amacıyla alkol yasağının genişletilmesi planlanıyor. Ulaştırma Bakanı Peter Anke, Viyana, Graz, Linz, Baden ve Wels gibi büyük tren istasyonlarında alkol yasağını gündeme aldı. Ayrıca trenlerde yasak uygulaması değerlendiriliyor. Yeni uygulamanın sonbahardan itibaren aşamalı olarak hayata geçirilmesi bekleniyor. Avusturya'da kaçak maç yayınlarına denetimler arttı. Avusturya'da yasa dışı yollarla özellikle IPTV üzerinden beIN Sport maç yayınlarının izletilmesine yönelik denetimler arttırılıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen kontrollerde çok sayıda işletmeye ceza yerine ticari abonelik paketi sunulduğu, abonelik yaptırmayan işletmelere ise yüksek para cezaları uygulandığı belirtildi. beIN Sport Avrupa yetkilileri denetimlerin bu yılda devam edeceğini belirterek işletmeleri uyardı. Kafe, restoran, dernek ve cami lokalleri gibi halka açık veya ticari alanlarda IPTV üzerinden ya da bireysel beIN Sport aboneliği kullanarak maç yayını yapılmasının yasak olduğu hatırlatıldı. İşletmelerin maç yayınlayabilmeleri için ticari kullanıma uygun ve gerekli yayın haklarını kapsayan kurumsal abonelik paketlerini kullanmaları gerektiği belirtildi. 13.700 kişi Avusturya vatandaşı oldu. Avusturya'da 2026'nın ilk yarısında 13.700 kişi Avusturya vatandaşlığına geçti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 arttı. Yeni vatandaşlar arasında Suriyeliler ilk sırada yer alırken 1058 Türk Avusturya vatandaşlığına geçti. En fazla vatandaşlığa geçiş ise 3.333 kişiyle Viyana'da gerçekleşti. Aynı otelde ikinci başörtüsü skandalı. Salzburg'da bir otelde ailesiyle konaklayan başörtülü bir kadın, kıyafet kuralları gerekçe gösterilerek kahvaltı salonuna alınmadı. Otel yönetimi, yasağın sadece başörtüsünü değil, şapka, kipa ve benzeri tüm başlıkları kapsadığını savundu. Aynı otel daha önce de benzer bir olayla gündeme gelmişti. Mihail Ludwig 2030'da yeniden aday olacak. Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Mihail Ludwig, 2030 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı. Ludwig, Viyana'nın geleceği için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Gurbetçi sürücü 1,89 promille yakalandı. Ehliyetine 2 yıl el konuldu. Yukarı Avusturya'nın Linz bölgesinden tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçi sürücü, Aksaray'da polis kontrolünde 1,89 promil alkolle yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken 50 bin lira para cezası uygulandı. Yabancı plakalı araçsa sürücünün bir yakınına teslim edildi. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava olacak. Gece sıcaklığı 16 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 29 dereceyi göstermesi bekleniyor. Süper Kupa PSG'nin, Avusturya'nın Salzburg şehrinde oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Beşiktaş tur peşinde. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İstanbul'da Çek Cumhuriyeti'nin kralı ve takımını konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta Beşiktaş rakibini 1-0 mağlup etmişti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Gurbette Slesnice Vion FM. Gurbette Slesnice. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özel hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en
1: duygusal, sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Bugün günün sorusu yok. Bilginiz olsun. Normal öyle bir sohbet muhabbet edelim istiyorum. Sizin merak ettiğiniz ne varsa siz sorun, ben elimden geldiğince cevaplayayım. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız bugün aktif durumda. Ve oradan gelen mesajlar öncelikli olacak, onun bilgisini verelim. Efendim, tüm bunları hatırlattıktan sonra bir de her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Günün ilk çalışmasını gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Ah be Manolya dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada Türkiye'deki dostlarımız için şunu da hatırlatmış olalım. Şayet yanlış hatırlamıyorsam 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ülkemizde yaşanacak uydu değişikliği sebebiyle otomatik güncelleme özelliği olmayan tüm cihazlarda kanallar kaybolacak ve manuel arama yapılması gerekecek, bilginiz olsun. Otomatik kayıt özelliği olan cihazlarda hiçbir sıkıntı olmadan yayınlar devam edecek. Daha güçlü bir HD altyapısı için yapılıyor, her ne yapılıyorsa. Bunu da hatırlatmış olalım. Birkaç gündür gözümün önüne geliyor sosyal medyada. Bugün de bir iki defa görünce bir tekrar hatırlatayım dedim Türkiye'deki dostlarımız için. Efendim, Cenk Eren gelsin. Sarbe diyelim, ardından sizden gelenlerle devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle sizden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Bakalım ortada bir konu olmayınca ne tarz mesajlar gelecek? Merakla bekliyorum. Sevgili Mücahit Bey şu anda bizlere kulak veriyor. Birkaç kez kendi programımda da görmüştüm. Radyoyu zaten dinlediğine ara ara şahitlik ediyorum. Kulak misafiri oluyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Tosya'dan Viyana'ya selam olsun. Sıradaki çalışmayı tüm kuzenlerime, armağan ediyorum demiş zannedersem. Yanlışım varsa düzeltirse bizler de düzeltmiş oluruz. Kendisine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara da selam olsun. Sıla'nın yepyeni albümünden güzel bir çalışma gelecek. Benim çok sevdiğim bir isimdir. Bunu artık bilmeyen çok azınız var. Umarım sizler de keyifle dinlersiniz. Hayran diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Sıra geldi günün ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçirisan edersek aşk ola. Aşk demişken bugün biraz aşkı konuşalım mı? Günün sorusu yoktu ama spontan bir soru gelişmiş olsun. Aşkın tarifini istiyorum sizlerden. Hani hep gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse diyoruz ya şiir okurken. Aşk adına gönlünüzden, yüreğinizden ne geçerse, aşkın tarifi sizin için neyse, aşkı en iyi ifade eden duygu sizin için neyse, yazın, gönderin, gelsin. Haydi bakalım. Bu güzel şiiri de şu saat itibariyle bizleri dinlemekte olan tüm dostlarımıza armağan etmiş olmak istiyorum. Müsait olan, vakti, imkanı olan şöyle nokta, kalp, artık ne olursa bir gönderirse onları da şöyle hızlı bir şekilde selamlamış oluruz. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Helal olsun sevdiğim. Nasıl da inandın beni sevdiğine. Helal olsun sevdiğim. Konuşmadan, anlatmadan duramayan beni mahkum ettin sessizliğe. Bıçak açmıyor. Bıçak açmıyor gittiğin gidili ağzımı dilimi. Korkar oldum. Korkar oldum eşe dosta bile seni seviyorum demeye. Hazır değilim sevdiğim. Hazır değilim bir kez daha kaybetmeye. Acıları bir kez daha gönlüme hapsetmeye hazır değilim. Sandığın kadar kolay değil unutmak. Her şey gidiyor elimden. Gençliğim, mutlu günlerim, bugünüm, geçmişim, her şeyim. Her şey gidiyor da bir sen aklımdasın sevdiğim. Dalıyorum hala uzaklara. Oysa gelmeyeceğini adım gibi bilirim. Lakin umudum var işte. Sen sevmesen de ben seni deli gibi severim. Deli gibi severim.

şarkıya bakar mısınız? Ne güzel değil mi? Sonunu bile bile artık beni yormasınlar. Yalnız bir şeyin sonunu bilsen de, az buçuk tahmin etsen de, zaten bilemezsin ama az buçuk tahmin etsen de, o yola girmeden sonunu göremezsin abi. Yorulman lazım, çaba göstermen lazım. Zaman zaman söylediğim bir söz var. Kader gayrete aşıktır. Ve bu bence tartışılmaz bir gerçek. Herkes emeğinin karşılığını bir şekilde alır. Az ya da çok. Emeğinin karşılığının o olmadığı bilinir belki. Ama bazen bir şeyleri bilmek de tek başına yetmez ya. Maddiyat diye bir gerçek var günümüzde. Dolayısıyla her şeyi göz önünde bulundurmak lazım ve şükretmek lazım. Geçmişini düşünmek lazım. Geçmişinde kazanamadığın o parayı bugün kazanıyorsun. 3 olur, 5 olur, 7 olur, fark etmez. O emeğinin karşılığını bir şekilde alıyorsun ama bunu neye borçlusun? İşte sonunu bile bile beni yormasınlar diye düşünmeyip o yola çıkışına borçlusun. O yolda gördüğün zorluklara borçlusun. Sabrına borçlusun. Bir şarkıda diyor ya, sabrıma borçluyum ben bu hayatı diye. Gerçekten öyle. Ki hayat zaten başlı başına bir sabır meselesi. İşin başında kimse bize sen güzelliklerle karşılaşacaksın demedi. Elbette temenni o yönde. Yaratılış gereği seni yaradandan hep onun için bir şeyler istiyorsun. Eyvallah ama hiçbirinin %100 garantisi yok. Yani işin sonunda senin dediğin değil, inancının dediği, inandığının dediği oluyor. Bunu unutmamak lazım. Şayet çıktığın o yolda ayağın takıldı, düştün baba, bunda da vardır bir hayır demek lazım. Tabii her şeye de bunu diyemeyiz. Çünkü iyi niyetin suistimal edilmesi gibi bir durumda söz konusu. İşte o zaman da aklı selim düşünmek lazım. Bir şeylere dur diyebilmek lazım. Hani bazı insanlar için söylerler ya, ağzı var dili yok diye. O insanlardan olmamak lazım. Çünkü hayat ağzı var dili yok şekilde rahat yaşayabileceğimiz bir işleyişe sahip değil. Böyle de olmayacak muhtemelen. Ama bu demek değil ki hiç olmadık yerde sivril. Herkesi kendinden aşağı gör. Bu o da demek değil. Ama haklı olduğun yerde de konuşmasını bileceksin abi. Herkesi aynı kefeye koymak olmaz. Hani yanlışın doğrudan farkı olmasın, kimse üzülmesin derken bir gün doğruyu kaybedersin. Bir de şöyle bir şey var. Doğru insanı kaybettiğinde insan onun değerini anlamıyor hemen. Yanlış insanları da kaybedip bir başına kaldığında dönüp doğruyu arıyor. Doğru o zaman aklına geliyor. O zaman keşke diyor. Keşke burada olsaydı, yanımda, yanı başımda. Beni dinliyor olsaydı, anlıyor olsaydı diyor. Ama bazı keşkeler için
geç kalınmış olabiliyor. Dolayısıyla herkesi aynı kefeye koymamak lazım. Sevgili Ayşe Hanım bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih Isparta'dan. Çok selamlar demiş Isparta'ya. Güller diyarı Isparta'ya. Bizden de kucak dolusu sevgi, saygı ve selam olsun. Hayat çok acımasız demiş. Hayat acımasız değil aslında. Az önce dediğim şeye geliyor olay. Kimse bize, biz bu dünyaya gelirken pozitif şeyler vaat etmedi. Işıl ışıl bir hayat vaat etmedi. Onu şekillendirmek bizim elimizde. Bu dünyanın ahiretinde bile iki gerçek var değil mi? Cennet ve cehennem. Bir yerde kötülük varsa, bir kötülük yaptıysan cehennemde cezasını çekeceğine inanıyorsun, doğru mu? Bir iyiliğin varsa onun da ödülünün cennette olduğuna inanılıyor. Buna da eyvallah. İşte bir yerde aynı şeyi yapalım aslında. İyi ile kötüyü ayırt edelim diye bizi diğer bütün canlılardan ayıran en belirgin ve tek özelliğimiz var. Akıl. Bunu kullanmak lazım. Arada kalbi devreden çıkaracaksın abi. Aklınla kalbin arasında kalırsan kalp kazanır ama sen aklını dinlemediğin için bir yerde mutlaka kaybedersin. Akılla kalp aynı noktadaysa kazanmışsın demektir. Ne mutlu sana. Tolga Yalçın bizlerle birlikte olacak. Aldırma diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu akşam siz ne konuşmak isterseniz biz de onu konuşmaya gayret ediyoruz, bilginiz olsun. Tabii ki de etik ve yayın kuralları çerçevesinde. Sevgili Ayşe Hanım dediler ki, Müslüm Gürses'ten Tutamıyorum zamanı gelse olmaz mı? Vallahi Müslüm Gürses'ten değil ama esas sahibinden Kenan Doğulu'dan tabii ki de listeye aldım. Bilginiz olsun. Uzun zamandır hem dinlemediğim hem dinletmediğim çalışmalardan bir tanesi. Ve döneminin en iyilerinden de bir tanesi. Kendisine armağan etmiş olalım. Hemen ardından sevgili Zuhal ablamız da uzun zaman sonra bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih. Bursa Marmaracık Mahallesi'nin mahallesinden selamlar, sevgiler. Eyvallah, teşekkür ederim. Bursa'ya, Marmaracık Mahallesi'ne de bizden saygı, sevgi ve selam olsun. Sıradaki çalışma anneme, babama, Gürcan abine, bana ve sana gelsin, seviliyorsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önkür ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Tabii ki büyüklerimin de ellerinden öpüyorum. Birazdan güzel bir çalışma göndereceğim. Ama ne gönderirim onu bilmiyorum. Onu biraz düşünmem lazım. Çünkü bugünkü çalışmayı ne Zuhal ablaya ne Gürcan abiye göndermiş olacağım. Madem sevgili Zuhal ablamız annesiyle babasıyla dinliyor. 40 yılda da bir araya gelip dinliyorlar. O zaman direkt onlara göndereceğim. Ama ne göndereceğim onu bilmiyorum. Onu biraz düşünelim. Aydın, özür dilerim. Kenan Doğulu gelsin. Tutamıyorum zamanı diyelim. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Ben bu arada zaman zaman işte vaktin çok hızlı geçmesini sorulara, soruya gelen cevaplara, onları yorumlamama falan bağlardım ama galiba benim çenem her türlü düşük. Vakit yine çok hızlı geçti. Tutamıyoruz zaman. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın, gitmek yok, inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.

Devam ediyoruz. Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 22.10 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. İyi akşamları, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Şimdi sırada çok sevdiğim bir isim var. Her ne kadar programda yeteri kadar yer vermesem de arka planda dinlemeyi çok sevdiğim isimlerden bir tanesi sevgili Kayahan bizlerle birlikte olacak ve söz verdiğimiz gibi Bursa için girecek. Sevgili Zuhal ablamız, sevgili Gürcan abimiz, ve tabii ki en başında Zuhal ablamızın annesi ve babasına armağanımız olacak. Bu güzel çalışmayı hazır yeri gelmişken, fırsat bulmuşken ben de gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Bu gece sen daha güzelsin diyelim ardından. Buralardayız. Aşkınız, sevdanız, gönül birliğiniz daim olsun inşallah. Haydi bakalım.

İki güzel eser kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yalnız Kayahan bana bile sürpriz oldu. Anlık bir seçim yaptım. Fena da seçmemişim hani, ne yalan söyleyeyim. Bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Bugün günün spesifik bir sorusu yok ama biz dedik ki aşkın tarifi sizce nedir? Şöyle bir rahat rahat radyoya şunu yazsam yanlış olur mu, bunu söylesem yanlış olur mu demeden gönlünüzden geçen ne varsa bir dökün abi. İster yazılı ister sesli bir şekilde. Sıfır filtreyle okumaya çalışacağım çünkü aşk zaten olabilecek en masum şeylerden bir tanesi abi. Yani korkuya, çekinceye gerek yok. Sevgili Dinçer, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Selamlarımızı göndermiş olalım. Valla arada şöyle hani yayında sizlerle paylaşabileceğim bir şeyler var mı diye sosyal medyada da geziyorum. Şarkı aralarında vesaire. Karşıma en çok çıkan şey kitap okumak. Bu ara en çok ihmal ettiğim şeylerden bir tanesi. Abi sıcaklardan o kadar halimiz kalmıyor ki. Vallahi ihmal ettik, yalan yok ama böyle görünce de bir içim gidiyor ya. Bir elime o kitabı alayım, saatlerce bırakmayayım istiyorum. Dur bakalım, inşallah o günlere de bir geri döneceğiz. Çünkü insanı her şeyden uzaklaştıran muazzam bir şey bence kitap okumak. Bir kere hayal gücünün sınırı yok. Kendini geliştirmek konusunda bence kitabın üzerine yok. Tabii ki bunun tam tersini savunacak insanlar da vardır. Duyarlılıktan kaynaklı. İşte kaç ağaç kesiliyor vesaire ama oradan bakılırsa her şeyi yapmak için her şeye bir şekilde zarar veriliyor. Doğanın işleyişi bu, kanunu bu. Senin düşünmen, düşlemen gereken bence oradaki işten, işçilikten ne kadar ne alabiliyorsun, sana ne kadar faydası var. Bunun peşine düşmek lazım. Evet, zor iş, meşakkatli iş. Zaman zaman hepimiz bu tür konularda tembelleşebiliyoruz. Ama aslında gerçekten çok güzel bir şey. Bu arada az önceki tembelleşmek derken bir şey fark ettim. Baya benim E'ler açık abi. Sesim bir tık ince olsa hadiseye dönüyorum. Onun da konuşması o şekildedir ya. E'ler A'lar açık falan böyle. Efendim Şavti bizlerle birlikte olacak. Dön hadi diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Dön hadi dedik. Zaten güzel bir çalışma. Sevgili Şavti de çok güzel yorumlamış. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Aşkın bendeki tarifini yapayım o zaman. Aşk bence senin bile farkına varamadığın bir fedakarlıktır. Ne demek bu? Şöyle ki, bence gerçekten aşık olan insan nasıl değiştiğinin kendi bile farkına varamıyor. Eğer aşıksan, seviyorsan abi, üstüne bir de seviliyorsan, farkına varmadan değişiyorsun. Zaten bir ilişkide işte beni seviyorsan şöyle hareket et, böyle hareket et olayı varsa o ilişki bir yerde patlıyor abi. Ama gerçekten hem sevip hem seviliyorsan, karşındaki de seni tanıdıysa zaten ona göre hareket ediyor. Hatta işin en başında sırf bu şekilde hareket ettiğini sezdiğin, gözlemlediğin için kalbinde herkesten ayrı bir yer açıyorsun, açmalısın. Baştan seçici olmak lazım, baştan gözlemci olmak lazım. Yani genelde şu da var ya, aman bir evlenelim, ben bunu adam ederim. İşte bir evlenelim, bir sözlenelim, ben bunu yola getiririm falan. O olursa olmaz abi. Yoldan çıkar, kapı dışarı edilirsin. Gerçek aşk farkına varmadan fedakarlık etmektir. İki kişilik düşünebilmektir. Bazen birinin karşısında biri susarken iki kişilik konuşabilmektir. Örnek veriyorum. Ailen için, özür dilerim, sevdiğin için ailenle karşı karşıya gelirsin. Sevdiğin haklıdır, bunu da bilirsin. Ama işte o ailene saygısından, sana saygısından susar o an. Sessiz kalır. Ama sen onun yerine ikinizin de haklı olduğunu usulünce söylemeyi, savunmayı biliyorsan, öyle ittir kaktır olmadan, işte o zaman

Gerçekten sevilecek birine gerçekten sevdalanmışsın demektir. Kıymetini bil. Tabii bu benim düşüncem. Aksi yönde düşünen elbette vardır. Ona da elbette saygım var. Efendim Tuana Özkurt bizlerle birlikte olacak. Rivayet diyelim. Ardından Tuana Türkay gelsin. Yalan de diyelim. İki güzel eser ardından gecenin, günün son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Allah Allah. Yani iyi ki bir şiir okuyalım dedik. Fon diye listeye aldığımız her şey şarkı çıkıyor. Bitirdin bizi yapay zeka, bitirdin abi. Vallahi bitirdin. Dur.

Karanlık bu gece şehrin her yeri. Bahar. Bahar çoktan geçti sevgili. Hala seni hatırlatır bu şehrin esen yelleri. Sardunyalar. Sardunyalar kokuyor sanki sen gibi. Bahar çoktan geçti sevgili. Vakit. Vakit soğuk bir veda vakti. Sen çoktan gittin aslında. Soğuk beyazlar bürüdü kalbimi. Bir bir hapsettim aklıma. Sana yazdığım tüm şiirleri. Küstüm. Darıldım şarkıların, şiirlerin her mısrasına. Bana seni anlatıyor, anımsatıyor her biri. Artık çekilmiyor. Bitmek, tükenmek bilmiyor bu şehrin sensiz ve sessiz geceleri. Kafamda tonla soru var sevgili. Unutur muyum seni sevmeyi? Seninle geçen günleri unutur muyum? Kayan her yıldızdan seni dilemeyi unutur muyum? Sen saymayı dört mevsimi unutur muyum? Seni görünce gönlüme dolan çocuksu hevesimi unutur muyum? Çekip gitsem bu şehirden, bakmasam ardıma, seninle geçen günleri unutur muyum? Unutur muyum?

Evet öyleydi böyleydi derken şükür ki gecenin günün son şiirini de sizlerle kazasız belasız paylaştık. Ufak tefek aksaklıklar illaki olur. Canlı yayın yapıyoruz. İşin hem güzel hem kötü tarafı. Canlı yayın olmasa işte böyle ufak tefek hata yaptığın yerlerde bir kesme falan bir şeyler yaparsın. Ama canlı yayın olmasa da bu keyfi alamazsın. İşin güzel tarafı da bu doğaçlama olması. En azından bence. Efendim sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Burcu Güneş bizlerle birlikte olacak. Sen benimsin, ben seninim diyelim ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

bu kadar. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında haftanın son programıyla görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola ki illaki etmişizdir. Yarın programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. O yüzden ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman Akşar sizler için geliyor ve ben bu akşamlıkta yarın görüşmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

yere kaldı sende olsun değerdi.

0: Her zaman.
1: Her zaman en iyi.
0: En iyi.
1: En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir dertse kendi kendine

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böylesi.